sidi bile var. Fıştan çuvalcı kapana. Yedi, yedi. A cidade ouve a cidade.